ngape funi zolo. Zavele zamkati zolo. Ay, bengplome na izolo. Engtjela ngeyindaba zayizolo. Ay, engape funi zolo. Zavele zamkati zolo.